ya çabasın da var bu soga. Çinana namuna nakateneze mukaga. Bu soga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

ya çabasın da var bu soga. Çinana namuna nakateneze mukaga. Bu soga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.